kelepçe vurmadan tutsakladılar. İki laf etmemi yasakladılar. Öylesi vurdular, yaraladılar. Başlamadan bitti hayat hikayem. Başlamadan bitti hayat hikayem.

perişan halimi gelin de görün. Başlamadan bitti hayal hikayem. Perişan halimi gelin de görün. Başlamadan bitti hayal hikayem.

0: Ma Bermatiz. Çok kıymetli adam. Vallahi çok alkışlıyım. Çok kıymetli adam.
1: Teşekkürler.
0: Sorma ben, sorma bel inim inim. Böyle bir şey var aramızda.

Aşk kürem bu, gün əqrim bu, dıldan ama Pimli sır, dılım dadana Nişim de ud berin darım Hala kantım liya tıkır Tüm kamu devin darım Mün her xom feri vada Amut qinala bar yarım